ye kosu ne kwa wujidie mu ebade se men kan so be this Christmas men nyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o onu kofa wa sayem bon onu arana

yüzüne. Allah Allah. Ha. Uyanamıyor aşağısı diye geldiğinde. Paynayın o anla hızlısı. Mece macı vardı, macı vardı. Ne o vaparı o vampan. Vatanı giyasın o vamukam. Minya vücudun huanı macı dedi. Akvam fobi. Malam bi. Gözü ne bi. Şimdi koşayım. Yenyan kupan o yönyamıya. Fadu o manna. Nansan se. Oca o diye fru vamukam. Senyami Losoni asafie meka Kwanu na wiase no manna didi na anetia Hai hai di kwanu hai losoti Media ma dina dio ento so chini di fa hamba Kwanu na samsa bele Kwanu na mu de mi hwini Fa ko mana ka Kwa kwa bona ka sasa Losoni awra wona tu atwa Wa wona eta osono o benya ko Fa hamba Fa hamba Fa hamba Le shout God say, Father Homana, hey, your life, your life, your life will never be.